afansuo afeja na obama no ile ne koba afodie no oh hefa oh na Abraham catch the Isaac said meba onya mebetse ensu nya meye